0: annesi Tatinde'nin çubuk pahut titimeli.
1: Wa titimela ntate Sekisi.
0: Annesi Tatinde'nin titimeli.
1: O kanwa ke eng ntate Sekisi pitso tsa tsinde?
0: Hai kukwa ke na le tsantelo. Lo ke. Ke na ntate ke tiba tsao tiba wa. Kana ba kwa linda.
1: Ntate wa ka o sontsole la teng ba sentse ba utlwa bana beso a ka nnete ga ona le le legopo ntate se di spitse ka mono ka kgobala e ja bogobe.
0: Nna mo go tsaha o di.

0: gore nyena rona ya bohlano a go reketse tsena fela ke atla hanyane
1: bana ha isumo ke zangi